0: ani sbit na isdeli zitama yetkosi kamtdeli ghli fqrna admani sbit na isdeli
1: bak bitim ona aşağı geldi bitti bitti değil mi?
2: Legally, let go. Let go. Let go.
3: You gotta help
2: me,
3: Brittany.